0: başladı planım. Zincir başka isimli.
1: Case number 59811.
0: 59811. Bicep 10 Charles, booking complete. I'll be 10-8. Weather report.
1: 10-4.